0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsü.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüra tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Şömiyan jaňy material çektüş şeriktigi 2025-nji ýyly Qutbi Odandyk Önerjay raýonu jeňil önerjay kesipleri bagçasyna jaýgaşgan. Hazyr bet joo sülgüsün gündelik öndüriş mölçeri 100 000 bolak. Jyldyk öndüriş mölçeri 1 milliard parça bolup, mamleket boyunça köpdigin zamandaşkan öndüriş bazalaryn gurup, kesiptik tazartuu sehi jana kança 10 aldyňky öndüriş liniýasy sepdeldi. Şeriktikdin baş direktoru Joe Haymonday dedi. Şömiyan birinci nomorda jeňişdi jetildirip, bazar jana zavoddun çynyga ajatan elim isildi, sort jetiştirü alkagyna koyup, tüşünme kanday paktaga ajatuu bolsa, biz uşunday pakta jetiştirebiz. Uçurda biz elim isildi borbor menen çogu ülkü körsötü atızı kurup, ürün, pakta, zavod püt çinjirin şıdırlaştırabız. Bir tal üründün bir jolku sülgü geçeyin. Atızdan zavodturgo jeyin Şinjan paxtası jaňy naqtulu görünüş açtı. Şömiyan birinci nomoru sort boşluğun toltur bele kalbay dağı kesip çinjirinin baştalu tüyünü. Sort kaynarında jaňlyk jaratuu arkulu özgüçü ayıl çarbağa güç koşup, paxta kesibinin tiven özgördüğü, darajasını östürüü barışında jaňy hareket energiyası girgizildi.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Sanjı şaharında jalpa 72200 mo jerge buyurtmalı kızılmalık östürülüp, Sanjı şaharının Yüşugu şaharçası, Arliogon şaharçası jana Sangon şaharçası sıyaktuu ayıl şaharçalarga taralgan. Bardığında şeriktik koşulgan deykan tutun koşulgan, buyurtma ülgüsü koldonulup, östürü, taşu jana iş koşup satu alıp barıldı. Buyurtmalı kızılmalıklarda tezden jinap aluu, iş koşup sırtka satuuga çınığı kepele tıkılıu üçün Sanjı şaharındakı ayıl çarba, ayıl kıştak tarmaktarı, buyurtmalı kızılmalık östürgön ayıl şaharçalar, oşol jerdeki kızılmalık öndürüü, iş koşuu kerkanalar menen birge köp türdüü çaraларды тең колдонуп, jinap aluu menen şaşılış bolup, san jana sapatka kepele tıkılgan türdü tez iş koşup, buyurtmalı kızılmalıkta tezden jinap aluu, satıp akçağa aylandıruunu küçöp ilgeri sürüp, dekandardın girişesin sızıl aşırdı jana kerkananın bereketin jogorlattı. Sanjı şaardık ayıl çarba ayıl kıştak idarasının orınbasar idara başçısı Jang Weihua tanıştırıp mınday dedi. Sanjı şaarında kızılmalıkka iş koşu kerkanası jalpı 19 egenci tütün menen buyurtmalı o gelişimin tüzdü. Buyurtma berilgen kızılmalıktan jalpı 610 000 tonna jinap aluunu plandadı. 8-nji aydın 1-nji günü satıp aluu başталгандан beri Sanjı şaarında 27 кесиптик техника кызматчысын уюмдап, кызылмылык жыюу машинасы жана ташуу автоунаасынан 74-ün шайкештирип, кызылмылык жыюу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу сыяктуу тейлөө кызматтарын бүт күч менен жакшы иштеп, кызылмылык сатып алуу кызматынын жеңиштүү алып барылуусуна чыныгы кепелеттик кылдык. İş koşu kerkanaları satıp algan kızılmalıktın sapatının jakşı bolusuna, öndürülgün kızılmalık düşümdörünün sapatu, basının jogoru bolusuna çınığı kepele tıkıldı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şutin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Denereket çağrışı jına 11-nji gezek dolottuk jörölü gölü dene tarbiya denereket çağrışı ile çağrış rayonu uçak model türü çağrışı başlaldı. Çağrışta 15 türü jaygaştırılıp aviasi alam işleri uçkuşsuz uçaktı kamtıyt. Aptoğuna jına deniz kattı modelden turgan 3 çoğun türü kaptap uçkuşsuz uçak futbolu, uçkuşsuz uçak 1-nji görü tezdigi sıyaktuu kızuu türü kamtıgan.
1: Aptonun rayonunun 2026 yıllık mamlekettik şaharlar birgeleşip çoğur okucayın bütürgen okucularda kızmatka kabuldu. Göz meskillik atayın maydan kıymalı 9 aydın 18 günü Şenjan el aralık körgözme borborunda ötöt. 2027 yılı oku bütürücü okucular, ötkön gezekte oku bütürüp çumuştan bagan okucular, kızmatker kabulduğu acatı var türdüğü adam işletücü orundar jana 2027 yılı joğur okucayın bütürücü okuculardan malumatın tanıştırucu joğuru daracalı mektepler bir deyi tizimdelip katışsa bulut.
0: 8-nji ayın 23-nji günü Tüştömürde saat 8'den, 9-nji ayın 23-nji günü geçki saat 11'ge çeyin mamleket taşjolu 3012-nji liniyası Turpan Koten jogorulduktak taşjoldun biyik kandırgalı köprü akalı punktinin çıguu oozundaki jandama jol jabılıp korulluş kılınat. Korulluş mezgilinde aptoonalar biyik kandırgalı köprü akalı punktinin ötüp jogorulduktak taşjolgo çıgalbayt. Biyik kandırgalı köprü bağıtın gözde jürgen aptoonalar mamleket taşjolu 3012-nji liniyası Turpan Koten jogorulduktak taşjolu Hoşut jandama jol akı alu punkti je Hoşut negizgi liniyası akalı punktine barıp jogorulduktak taşjolgo tüşüp aylanıp jürät.
1: Kızılsu oblastık ırbi yürmesi jaratkan Manas ırbi teatrı jakında Kırgızistan mamlekettik filarmoniyada koyulup, büt teatrda Batır Manas janağının urpaktarının algaçkı müdösünde bekem türüp jurttun korgop sızıl gülüşkün angemesin bayandadı. Emi büt Şinjandagı 16 şaardın avarayınan aldın malmatuğa sızdar. Ürümçüde gün buluttu bolu azırağı çağın jayt. Температура 17-ден 25 Celsius градусқа чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан өткөн жаанга өзгөрөт. Температура 12-ден 23 Celsius градусқа чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаайт. Температура 13-ден 24 Celsius градусқа чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткөн жаан жаайт. Температура 16-дан 28 Celsius градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Bortalada ötkün jaan jaayt, temperatura 15-den 27 Celsius градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ötkün jaan jaап артынан булуттанат, температура 19-дан 28 Celsius градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, ötkün jaan jaайт, температура 15-ден 29 Celsius градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-ден 29 Celsius градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 17-ден 28 Celsius градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу. Температура 21-ден 36 Celsius градусқа чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 27-ден 40 Celsius градусқа чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-дан 33 Celsius градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Aksu'da gün buluttuğu olup artınan açılat, temperatura 16'dan 26 Celsius градусқа çeyini sık sıdırım gel jüret. Artışta gün buluttuğu olup artınan açılat, temperatura 17'den 32 Celsius градусқа çeyini sık sıdırım gel jüret. Kaşkarda gün buluttuğu, temperatura 18'den 33 Celsius градусқа çeyini sık sıdırım gel jüret. Hotende gün buluttuğu, temperatura 19'dan 31 Celsius градусқа çeyini sık, düştükten 3-4 balı şamal çıgat. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметимин Турдалы. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jatçama gelbette jarıka çıktı. Akıl ederekti malumat aralcısı göptügön mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün toynup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkuttürgön jüngö Şenjangdı körsötöbüz.

0: Cunha madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düyünü özdü suğarıp kilit.
1: Cunha madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromu sürütge oxşuş, bizdin can düyünü özdü jarqıtıp kilit.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstüy cübek cipke oxşuş, milyon doğun Cunha ulan kızların birbirine baylanıştırıp duran.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekinimizdin meyri makabatın bayan da, Cunha'nın ozot çürülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umutunuğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilip jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündeki baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiye jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüle mazmundardın menüs sıkınat içinde joobun bilip, akbarat malumatların

0: Cunhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünü özdü suğarıp keled.
1: Cunhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstü oromu sürütge oxşuş, bizdin can düyünü özdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgülü sal, terin tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstü çübek cipke oxşuş, milyon doğun Cunhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Cunhua'nın ozot çürülgülü madeniyetine muras gerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereŋ tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.